0: telsizleri elindeki cihazla gelip yazılacak gibi.
1: Yani ördek sesini dinleyeceğiz
0: ki. O ufak bir parça oradan sinyal yayıyor.
1: Elimizle koymuştuk daha önce.
0: Ellerimizi kaldırdık.
1: We stopped and raised our hands, those four-winged drones. His fingers were swollen, the weather was cloudy. They sounded like a duck directed by radio. We stopped and raised our hands, those four-winged drones.
0: Arabalara bindirdiler bizi. Araba Avrupa'nın ve Avrupa'nın bunların
1: banka başlıkları
0: karanlıkta görme şansımız yok.
1: No chancing in the dark. They sounded like a duck.
0: Cep telefonu gibi düşünelim.
1: Think of it like a mobile phone. They pause in cars.

0: Bizim official the scoring drums.
1: Kaburgalarımda bir hasarım. Siz karanlıkta görmek
0: kalmaz mı? My ribs, no chance seeing it in the dark.
1: Arabalara bindik biraz gibi yüzüne vurdu.
0: It goes in cars to him in the face.
1: Parmakları açtı. Avrupa'nın
0: bunların
1: yolu arka başlık ediyorlar. Adamlar telsizlere bindeki cihazla gelip yolunda gidiyor.
0: Men came with the devices. The weather was cloudy.
1: Yani evde sesli bir ses geldi. Ama bunlar telsizlerle
0: bindiği
1: böyle evinde koymuş gibi daha önceden de bir şey söylemeden
0: hikmetin
1: evine uçtuk ve Avrupa'nın bunların arka bahçe
0: çözüyorlar. Ellerini bitirdik.
1: Ama bu bir sürdük.
0: Aramızda görmek
1: bir şey söylemeden